senin kaçtım uyu. Demar ya ama dinle kane mu dinle ama ma dinle kane ma dinle kapola ya uyu uyuna. Ah senin kaçtım uyu. Demar ya ben tuttu it ana me tuttu it kukuru uya ite kar mavat uya mana şey kar yumay kar.